Manchmal, wenn man ein Lied zum ersten Mal hört oder jemanden zum ersten Mal sieht, fühlt man sich, als wäre man verloren gewesen und dann gefunden worden. Sometimes when you hear a song for the first time or see someone for the first time, you feel like you've stumbled upon a lost piece, like you were lost and then found. Bazen ilk kez bir şarkıyı duyduğunda ya da birini ilk gördüğünde kayıp bir parçalara rastladığını hissedersin. Sanki kayıpmışsın da bulunmuşsun gibi. Teşekkür ederim, Canso.